Selamun aleykum, demeye baş ve binerin heja, binerin barname nezikter ji xelki. Evroke, et barname nezikter ji xelki da, emil sıra panzine ine. Em bizanin, bu çune tuvalatiyan çune ser berdamiya sıra panzine il parizgaha duhuke. Gazinde tuvalatiyan çune. Edi, sıra çava prevetçit. Xelik çend sıra edgiriten, çend minte sıra edip. Şevaki gişti gilev gazinde şoför açına il ser panzine. Hem panzin eva 750 dinari tete dar baş kere. Hem ya diyo bazargani kove gave pizaru 700-800 edvan devru beradaya. Hem bizanin bu şunet valatiyan de çöben edgelme daben.